oldu. Ödemezsem ey yönek yedi. Zira Mertvanam ey beklaşalam. Gidili kalili yam. Gidili katamak gayi uzmanım.